Ben başka temasvanın hecakerim kendi gel ve bülten ad berfereh yanı ülçeyen. Bülten ame ve ki her car bihin serin ülçeyen girink desbedik. Çelüneh şervanın hezen Suriye Demokratik hesede kudu deste hükümeta ve guazda girti bun serbest hatın berdan. Lehej cicaranusa hecmarak cigirtiyan ne diyar? Saroke Yekitiyan İçtimaniye Kurdistan'ı Bafıl Celal Talabani ile Tehran'ı ve Sarok Komar'ı İran'ı Mesut Pizişkiyan rehef dek çekir. Her du alyan tekezili ser parasını aramayan nafçe ekirin. Pizişkiyan ji spasiya rola ereni ya Bafıl Celal Talabani dike. Devlet Bahçeli gote gote indi derbari avakına vile ekede jibu atılı öcalan red dike. Vecare dibeje dıştaki به وی آوایی وکو ویلا تونه لخانیه که 205 متر چارگوشهی جراحات یا چه کرد. وزارت پرورده یا حکومت ترکیه ناو وان پارزگه هم آشکرد که که ده هریزه ده پرسکه

Já que dalaşta demeye başladı, gel havadan bunu çal, sen o çal despetki. Serşe Örmen de Serokatya Komarya Türkiye, Mehmet Oçum, Ragant, Avpej Milidike, Elbujart'ın en geçti de 16 Nisan 2028'te de verin lakız. Türkiye Bakure Kurdistan'a bayi litreka mazote 100 lira derbaskir. Litreka mazote le İstanbul'e 100 lira ve le Ahmet'e 103 lira. Nav heftiye keda Bursa İstanbul'e je sadi dehe buhay khoje dezda. Sabaha iroji, lejne aramiya zara il ser zaketna buhay Bursa'yı civya uragant. Tüm metersi il ser bazırgan annine. Vazirin kare hundur yen Türkiye ve İran'ı le Ankara civya. Vazire Türkiye uragantiye. Au pe vajua khaluşantına pekateyn girecay PKK dışopinin. Vezire İran'ı şirakat, peviste pırsa kurtul Türkiye, Suriye, İran ve Irak'ı beçare sergir. Ankara Ayrışı Asır Mekke, Jaliye Hüseyin ve Şermizar kır ve Pişgiriye Xoy, Je Suudiye Red Dubare kır. AK Parti Jidbeşe Ayrışı Asır Mekke, Ayrışı Ke, Bosır Hemu Musulmanı.

0: Yani Helbjarnın bir vaxt naf Türkiye'de naha Rojava u veki Mehmet Uçumji elser axıfti. Jbeli Helbjarnın bir vaxt Mehmet Uçum elser çam babetindi ji axıfti ya pevajoe ya Ocalan Demirtaş Vicavan agehyan emde şunu çegana xoya sizler basut evvel begirin kule Ankara gelmedi abzan Rojava bile çawaya sizlerden baş sizler her sabaret au dahoyan ya Mehmet Uçum uzan yeri hürgili defterne Jbeli veji Rojava Ankara bir şey ki geçti çawaya.
1: Kajin İro Danes be hayako duf şef be ve Rojava Sereke hem şu partiyin siyasi hem de hela aboriye de Borsa İstanbul'u bu adını jim jere diyem ji dahuyaniyen Mehmet Uçum bu ki betaybeti lise mjar derketin peş raya geçti de yak juvana derbari namzeti ya Erdoğan da bu edini derbari Öcalan'da edini ji derbari Demirtaş da bu naha bu kurtasi ku Borsa İstanbul'u gelek bu kurt ku bejim belki gelek partiyin siyasi siyasi Bertek Nişan'dan Rojava Wanda JM Dem Parti hem CHP hem parti yanu Dahyani'dan ve veke tut rakne kırın politikayın abori hem kuvvetlerin az siyasi Dahyani ya Mehmet Uçumcu Kajin naha bu got tu astengiye peş namzeti ya Erdoğan nine jber uyuşuş kudu ve bijir kud demek bere akarin mecim baskırın yak şuana dengin sesse du şes parlamenterane hegerdim meha nahalı gori çavdirin siyasi jber ku Helbjartın de şanzı nisanede diroka ku Mehmet Uçum bastıke pek be lazım ekudum hasbat ede parlamento bıcıve u sese du şes parlamenter denk beden ve demi na be Helbjartına ke peş vakt ligori hukuki ve demi de be nujenkırına Helbjartını jiber ku de be nujenkırına Helbjartını astengi namineli ber namzeti ya Erdoğan adını ji guharina destura bingehin ne levelik guharina destura bingehin de ji irodil bivari de ji derbari be mijari deji arikare serok ke giştiye me epe feti yıldızlı ser hasabı ku ikisi dahuyani ekta got ji pevistiya Türkiye ji hem guharina kanuna infazi heye hem guharina destura bingeyin hem ji kanuna partiyen siyasi hanin got yani ji beru emdikarim bejin guharina destura bingeyin ne tenedi mijara AK Parti'ye de hemen de bir de MHP'ci gelek çağıran Dvi Mijari Guharina Destura Bingey'in Aniye Rojevi Jalik edin de ji o mijarin din ji derbari Öcalan'da bu. Naheri Pervin Buldan cara yekem ragyandı bu gotu bu ku Öcalan ve de jer komisyona stratejik beçekkirin o koordinasyona stratejik de Öcalan jive cih bigre leveli jiduratu da yani ek ne hatta bu dayın heri davi Devlet Bahçeli derbari ve mijarda gotu bu avahi amadeye leveli Öcalan'da mijarda bin çın avi az eder basri avahi bu. O got hayak o got maftareji leveli emdikarın Bejin İro Caray'ı yeken ve Avay Eke Fermi, Mehmet Ucum, Serşi Örümendi Erdoğan, Ragyant, Ugotkwe ve Öcalan ve komisyon eda, komisyona ve çekirin koordinasyona stratejik de cihbigre Uçum hemen demide Gotku Armanç Diyare ve terörü rahatsız bora rakırına terörü rakırına terörü yancı bir davi kırına terörüye lehremi u dugot Öcalan ji yekşi muhatabi ve pevajoye u da hemen demide disa uçum basa Demirtaş çıkır ciberku ser pırsak ser Demirtaş cibersi var u got ku reyli ber tu dahvazname asengi yekli ber dahvazname ya Demirtaş da nine got çiye mebesli burada dahvazname naha kajin veki tezanin kanuna bir grede bişti ku kanuna çarçıva bir kevemeriye bir bir yara MGK ve demi inkubu hazım ve yarın endamın peki ki inkubu hazım ve yarın anji gırtiyin siyasi ve dahvazname yoku peşkeş bakın jibakı sud ver bugün kanuna çerçeve ve dadgah anda beynir kandın bir yara davişi ve dadgah bittin Mehmet Uçum bahsa bir dahvazname yıkır liberi liver da ji hukuknaz bahsa talüke yıkıdıkın jibo Demirtaş çiye ev naha heger ku Demirtaş neli gori bir yarın dadgah mafim rovan derke ve o gireda yıkı kanuna çerçeve derke ve de kanuna çerçeve de jin lazım mekü bir gredayı cezayın gırtıyan yan 5 sal yan jideh sal deyin başkısı dvi demede ji ligori tegeyin hukuki lazım mekü hemen suci dubara nekin ve demeji ligori ve dahfazname ku eğer peşkeş bir kere Demirtaş ubi berdan ve 5 anji dına bera 5 udeh salanda ve nikare bebe avaya ke çalak u aktif dına siyaset ede cih bigre. Lihelmet ku emvegerin meseleye bijartın peş vakti.